0: Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde. Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ya Resulallah, seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer Yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun, ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahını aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin.

hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, Ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Mûni, Ya Mûni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni.

0: zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya Variz, ya Variz. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da Variz sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab. Sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. يا صبور يا صبور. أيوب عليهisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur. Asıl sabreden sensin. Sabur sensin. Sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni. Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim, nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim. Sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın. Pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. bağışla beni.
1: Akla.
0: Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
2: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni, kapına yetiştir.
2: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
2: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
2: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya metin, ya metin. Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya veli, ya veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi. Hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin, gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı. sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğrulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

giden gitti kaldı. Bana boş sahne, kimseler yok artık. Görünürlerde kapanacak gibi değil artık bu perde. Yalnızları oynuyorum

yoruldum yarına dert taşımaktan. Korkuyorum böyle unutulmaktan. Hatıralar alkış tutar uzaktan. Yalnızlar oynuyorum, yalnızlar oynuyorum şimdi ben. Yoruldum yarına dert taşımaktan. Korkuyorum böyle unutulmaktan. Hatıralar alkış tutar uzaktan.

Korkuyorum böyle unutulmaktan. Hatıralar alkış tutar uzaktan.

mektuplar yazdım yırttım. Geceler boyu yandım mektuplar yazdım.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Aşk beni yaksa da, umutlarım solsa da, unutmak zor olsa da.

Ona ait ne varsa İçimde paramparça Mazimi sayfa sayfa Unutmak istiyorum Unutmak istiyorum

0: dinleme nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Program Emine Koç'tan dinleyeceğiniz bir Kırşehir türküsüyle devam ediyor. Topak taşın kenarı, dibinde yedik narı. Aldattı da gelmiyor, seni alırım diye.

0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Son olarak yine Koro'dan Musa Eroğlu'dan alınan bir mut türküsü dinleyeceksiniz. Kullar olam seni doğuran anaya, süt vermişler senin gibi sunaya.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir. Beni sana vermezler, aklın başına devşir. Nebin Akol'dan alınan bu Kilis türküsünde Özlem Özdemir sizlerle.

Şimdi de Aziz Şenses'ten alınan bir Adana türküsü dinliyoruz. Ben de gittim bir geyiğin avına, geyik çekti beni kendi dağına, koro sizlerle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Gökçede karga olaydım, selvilere konaydım. Gelen geçen yolcudan ben Zahide'mi soraydım. Hasan Çakır Efe'den alınan bu Bergama türküsünü yine koro seslendiriyor.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun. Türkmen FM 90.1 90.1.
1: Koro ikinci olarak Tekin Büyükkaya'dan alınan bir Kars türküsünü seslendirecek. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir.

Daldım göllere daldım, sen bu güzelliğini gülüm nereden aldın? Mustafa Tahmaz'dan alınan bu Görele türküsünü sanatçımız Coşkun Gök seslendiriyor.

Belki bir ümit, belki bir haber. Ne gözlediğimi özüm ne bilmirəm. Dilimde dolaşan en kelimeler. Gözlerine bakıp sana demek istediğim.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Evet değerli dinleyicilerimiz, günaydınlar, hayırlı mutlu sabahlar dilerim sizler için ve bütün dost sahbabalar için ne diyelim? Hayırlı mutlu sabahlar, iyi günler, iyi vakitler dilerim bütün insanlarımızın değerli az dinleyicilerimiz. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve programımız, istekler programımız başladı ve sizlerle devam edecektir değerli dostlarımız. Eğer isterseniz katılmak, numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımız. Ve buradan mutluluklar dilerim bir daha bütün insanlarımızın, bütün değerli dostlarımızın. Dilerseniz gidelim bir güzel açılış şarkı salağın. Bu açılış şarkımız sizlere armağan ediyor özünü. Değerli dostlarımız, bir daha iyi sabahlar. Telefon bağlantılar uzun, mesajlar uzun bekliyoruz. Ve gidelim bu güzel şarkımız dinleyelim. Armağan ederim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, açılış şarkımızı hep beraber dinledik inşallah. Ve kendi özünü ve değerli dostlarımız saygı selamımızı gönderdik sizlere bir daha. Mutlu sabahlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden mutluluklar dilerik. Sizler için elimize bir mesaj ulaşıptı. Maral arkadaşımızdan gelipti yazıp, merhabalar. Nasılsınız? Bizlere yık teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazı bir yan sesinden bir şarkı Sremlina Hanım. Armağan ederim özünü sizlere. Ve özellikle de yazıptı. Bütün dinleyicilere armağan olsun ve teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Saygı selamımız var sana ve programımız sizlerle devam eder. Değerli dostlarımız, güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. Dilerse öz gidelim bu güzel duygusal şarkımızı dinleyelim. Armağan ederim özünü bütün hanımlarımıza ve bir daha iyi günler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Değerli az dinleyicilerimiz, eğer isterseniz bizlerle katılmak, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz ve aynı numara üzerine WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz bizlerle. Buradan İpek arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. Yazıp eğer mümkünse buradan sizden Aksu'nun sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan ediyoruz özünü Lina Hanım sizlere ve ekibimize armağan olsun. Ve bütün sevenlere ve sağ olun, var olun yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve elimize bir ayrı mesaj ulaştı. Adil arkadaşımız katılıp bizlerle Mısalı Senti'nden yazıp, merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Burada Mısalı Senti'nden katılalım sizlerden Lina Hanım. Bir güzel şarkı ve söz bizlere memnun olduk. Armağan ediyoruz özünü. Bütün dinleyicilere özellikle de sizlere armağan olsun ve bütün Türkmanlara teşekkürler yazıp biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, dilerse özgüdağın bir güzel şarkı dinleyen armağan yedir bu şarkını sizlere ve bir daha günaydınlar, iyi sabahlar, iyi vakitler dileriz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik. İyi vakitler dilerik sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Buradan hemen okuyalım bakalım kimden gelip. Esmer arkadaşımız yazıp, merhabalar nasılsınız? Eğer mümkünse Yıldız Tilbe'nin sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk ve armağan ediyoruz özünü yazıp bütün dinleyicilere. Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız burası. Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve hayırlı, mutlu buradan sabahlar dilerik sizler için değerli dostlarımız. Yayınımız devam edelim ve değerli dinleyicilerimiz, buradan bütün beylerimize saygı salamımızı göndereceğiz inşallah siz. İnşallah güzel, mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle değerli dostlarımız. Buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Al arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyiyiz, teşekkür ederiz. Hareketli bir şarkı isteyipti bizlerden. Armağan edip özünü bütün dinleyicilere ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı. Hep beraber dinledik. İyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dilerik sizler için değerli dostlarımız. Elimize bir ayrı mesaj ulaştı. Hemen oxuyağın sizler için özünü. Nazım arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Buradan yazıp da eğer mümkünse Blender Soy'un sesinin bir şarkı isteyip de armağan edip de özüm bütün dinleyicilere ve özellikle de yazıp sizlere armağan olsun. Ekibimize armağan gelsin. İyi vaxtlar dileyip de. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. O zaman bu şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Buradan Ro arkadaşımız bir mesaj gönderip bizler için yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi. Teşekkür ederiz. Yazıp eğer mümkünse Serdar Ortaç'ın sesinden ismi lazım değil şarkısını isterim sizlerden. Armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere özellikle de Lina Hanım sizlere armağan olsun ve teşekkürler yazıp.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Eyüp arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, bizlere iyi, teşekkür ederiz senecesen. Yazıp eğer mümkünse bugündaşın sayesinden bir şarkı verseniz memnun olduk, armağanı yedirik özünü bütün dinleyicilere ve iyi vakitler dileyip de bizler için. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Dilerseniz bu güzel şarkımızı dinleyelim.
1: Nurusun, seni gören şifa bulur. Gel de gönlüm şifa bulsun seni.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Değerli dostlarımız, elimize bir ayrı mesajı ulaştı. Güneş arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere çok teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Buradan yazıptı. Eğer mümkünse Hülya Uşar'ın sesinden bir güzel şarkı verseniz. Memnun olduk ve Lina Hanım sizlere özellikle de armağan edir gözünü. Ve bütün dinleyicilere sağ olun, var olun yazıptı. Teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden dilerseniz. Bu güzel şarkımızı hep beraber dünyanın armağan olsun sizlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve güzel şarkımızı dinledik. Değerli dostlarımız, programımız devam eder. Esam arkadaşımız bir mesaj gönderip Bağdat yolundan katıldı bizlerden. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp bir şarkı isterim. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere ve özellikle de sizlere ve teşekkürler yazıptı. Dilerseniz şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı dinledik. Arabca armağan ettik özünü bütün dinleyicilere. Elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Dilerse öz okuyağın sizler için özünü. Nur arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi. Teşekkür ederiz. Buradan yazıptı. Kadımız Serin sesinden Zidine Aşkın şarkısını istirem. Armağan ederim özünü. Bütün aşıklara ve özellikle de Lina Hanım sizlere armağan olsun deyipti. Teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden ve programımız devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Evet ve bir daha sizlerle olduk değerli dostlarımız. Bakalım kim mesaj gönderir bizler için. Fazla arkadaşımız bir mesaj gönderir. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler iyiyiz. Teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp Lina Hanım, eğer mümkünse Türkmanca bir şarkı isteyip bizlerden arkadaşımız armağan edip tözünü bütün Türkmanlara dilerse öz gidelim. Ahmet Vacid'in sesinden bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik inşallah. Megan Duz özünü ve değerli dostlarımız ayrı bir mesaj ulaşıp elimize. Nuh arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi, teşekkür ederiz. Yazıp Lina Hanım. Arkan Reşit'in sesinden bir güzel şarkı verirse özü memnun olduk. Armağan edir o özünü. Bütün dinleyicilere Lina Hanım sizlere armağan gelsin. Ve yazıptı. Teşekkürler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerse uzak yağın sizler için özünü Huda arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz bizlere. İbrahim Tatlıses'ten bir güzel şarkı istiyipti. Armağan edipti özünü bütün dinleyicilere, özellikle de bizlere armağan olsun deyipti. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Ve değerli dostlarımız, programımızın sonuna geldik. Tabii ki de gönül isterdi ki daha fazla vaktler kalagın sizlerle, ama programın vakti malimdi. Yarın aynı vakte ve aynı saatte sizlerle olacağız. Bir gün sunmakta ben Lina Cömert. Saygı salamımı kabul eyleyin. Özünüze iyi bakın. Kalın sağlıklı.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Haşit Şabi Güçleri dosyasına önem verilmesi, en iyi sağlık hizmetleri ve bakımın sağlanması talimatı verdi. Dışişleri Bakanlığı son depremde hayatını kaybedenler için Endonezya hükümeti ve halkına taziyelerini iletti. İçişleri Bakanlığı divaniyede aranan bir şüpheliyle çıkan çatışmada bir subay ve bir görevlinin yaralandığını açıkladı. Güvenlik medya ağı, hükümetin güvenlik kararlarının birleştirilmesi ve askeri gücün devlet çatısı altında toplanması için çalıştığını belirtti. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı Başkanı Ammar el-Hekim, silahların devletin elinde toplanmasının anayasal ve dini mercilerin talebi olduğunu belirtti. Ulusal Güvenlik ve Gümrük Birimleri, Musul Barajı kontrol noktasında kamyon trafiğinin akışını hızlandırmak için çalışmalarını güçlendirdi. Necef'e bağlı Mişap'ta bir otomobilin halk kahvesine dalması sonucu 8 kişi yaralandı. Lübnanlı yerel kaynaklar, İsrail'in ülkenin güneyindeki Ali Et-Tahir bölgesine hava saldırıları düzenlediğini belirtti. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'daki varlığından sorumlu olduğunu belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı, İranlı pilotların alıkonulduğu iddiasını yalanladı. Pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Libya'nın Zaviye kentindeki elektrik santraline insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Yemen'deki Moka Limanı, Husilerin son günlerde düzenlediği saldırılarda 25'ten fazla füzenin hedefi olmasının ardından ticari ve denizcilik faaliyetlerini askıya aldı. Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Amerika'ya Afganistan'daki büyükelçiliğini yeniden açma çağrısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı 12 saat içinde Rusya toprakları üzerinde 180 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Amerika'nın Indiana eyaletini etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sellerde en az 5 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بالاهتمام بملف جرح الحشد الشعبي وتوفير أفضل الخدمات الصحية والرعاية لهم. وزارة الخارجية تعرب عن تعازي العراق إلى حكومة وشعب إندونيسيا بضحايا الزلزال الأخير. وزارة الداخلية تعلن إصابة ضابط ومنتسب خلال اشتباك مع مطلوب في محافظة الديوانية. خلية الإعلام الأمني تعلن أن الحكومة تعمل على توحيد القرار الأمني وجعل القوة العسكرية تحت مظلة الدولة. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مطلبا دستوريا ومرجعيا. الأمن الوطني والجمارك يعززان انسيابية حركة الشاحنات في سيطرة سد الموصل. إصابة 8 أشخاص بحادث سير بعد اقتحام سيارة مقهى شعبي في المشخاب بمحافظة النجف. مصادر محلية لبنانية تفيد بأن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة علي الطاهر جنوبي البلاد. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد أن حزب الله يتحمل مسؤولية الوجود الإسرائيلي بلبنان. وزارة الخارجية القطرية تنفي احتجاز طيارين إيرانيين وتؤكد العثور على رفات أحدهما. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محطة كهرباء في الزاوية الليبية. ميناء المخا اليمني يعلق عملياته التجارية والبحرية بعدما تعرض لأكثر من 25 صاروخا في هجمات شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية. وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي يدعو الولايات المتحدة إلى إعادة فتح السفارة الأمريكية في أفغانستان. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 180 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. مصرع 5 أشخاص على الأقل جراء عواصف شديدة وفيضانات اجتاحت ولاية إنديانا الأمريكية خلال الأيام الماضية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.

جاي.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Nostalji Kuşağımız başlıyor. Merhabalar sevgili müzikseverlerimiz, herkese hayırlı günler diyoruz. Bu güzel pazar gününden hepinize sonsuz saygılarımızı iletiyor. Ve programımıza hoş geldiniz ve en güzel nostalji şarkılarımızı yaklaşık bir saat boyunca seçmiş olduğumuz güzel şarkıları hep birlikte size için paylaşacağız ve dinleyeceğiz. En güzel dinlemeler, vakitler sizlerin olsun inşallah diyoruz. Bizleri sürüş halindeyken dinleyen sürücü arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler diliyoruz ve bir saat boyunca en güzel şarkılar sizler için gelecek. Hayırlı dinlemeler diliyoruz ve Yüce Rabbimiz yolunuz açık etsin diyoruz ve bütün taksici kardeşlerimize de bol kazançlı bir gün olsun inşallah. Ve bizleri dinleyen ev hanımlarımızı unutmuyor. Onlara da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Hayırlı günler diliyoruz hanımlar. Kolay gelsin. Yuvanızdaki mutluluk, saadet her zaman daim olsun. İnşallah Allah'ın izniyle her şey gönlünüzce olsun.

Ve çalışan bütün serbest meslekte çalışan arkadaşlarımıza, işçilerimize bol kazanç, bol rızıklı günler diyoruz. İnşallah Allah size güç kuvvet versin diyelim. Ve bize dinleyen farklı arkadaşlarımız da varsa onların da göz önünü öpüyor. Sevgimizi iletiyoruz bütün bizden sonraki nesillerimize, evlatlarımıza inşallah. Ve dilerseniz güzel ilk şarkımızla başlayalım. Ve bu güzel şarkımız size için gelsin diyoruz. Sinan Özen'in sesinden olacak. Çıldıracağım şarkısı ne zaman sevgili müzikseverlerle buluşmuş? 18 Aralık 1990 yılında. Dilerseniz bu güzel şarkıyı da hep birlikte dinleyelim.

Ve Sinan Özen'in sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlar. Ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Müzeyyen Senar ve Nilüfer'in düet şarkıları Dalgalandım da Duruldum şarkısı. Ve bu şarkı Dalgalandım Duruldum şarkısı 1998 yılında çıktı ve bu unutulmaz yorum sanatçının Müzeyyen Senar ile Bir Ömre Bedel adlı stüdyosunda yayına verilmiş ve sevgi müzik sevenlerle buluşmuş. Dilerseniz bu güzel şarkımızı hep birlikte düet şarkımızı dinleyelim.

En son sana vuruldum. Evet, en son sana vuruldum dedik ve bu güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de yine güzel bir şarkı sizi bekliyor sevgili müzik severlerimiz. Kimin sesinden olacak? Cem Karaca'nın sesinden olacak. Islak Islak adlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ve bu şarkı da 1992 yılında çıkmış ve bu şarkıyı seslendirmiş Cem Karaca ve dilerseniz size için ıslak ıslak diyelim.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı Cem Karın sesinden dinledik ve tabii ki de sırada yine güzel bir şarkımız var ve bu şarkıyı da hep birlikte dinleyeceğiz sevgili dostlarımız ve bu güzel şarkımızı bize dinleyen bütün dinleyicilerimize ve iş yerlerinde bulunan bütün çalışan arkadaşlarımıza da armağan olarak gelsin. Ve şimdiki de şarkımız kimin sesinden olacak? Emel Sayın'ın sesinden olacak. 7 Ağustos 1990 tarihinde yayınlanan güzel şarkımız Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun. Ve bu güzel şarkımızı sizleri baş başa bırakıyoruz. Emel Sayın'ın sesinden bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Ah, bu şarkıların gözü kör olsun dedi Emel Sayın sizi için ve yayınımız tüm hızıyla devam ediyor nostalji kuşağımız. Ve şimdi de yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Söz ve müziği kendisine ait Orhan Ölmez'in hangi şarkısı? Özledim şarkısını dinleyeceğiz ve bu şarkıda 30 Mayıs 2012 tarihinde biz sevgili müziksevenlerle buluşmuş. Dilerseniz Orhan Ölmez'in sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim ve bu güzel şarkımızı kimin sesinden dinledik? Orhan Önmez'in sesinden. Söz ve müziği kendisine ait olan bir şarkıydı bu. Ve bu müsteşem aşk dolu güzel şarkımıza dinledik. Ve şimdi de yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Sevenler için gelsin, aşkın anlamını bilenler için gelsin değerli dostlarımız. Selam Şahin'in sesine olacak bu güzel şarkı. Ve bu şarkı 1982 yılında yayınlanan bu güzel şarkı. Tanımam Senden Başka adlı şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Söz ve müziği Selam Şahin'e ait olan güzel bu eser size için geliyor. Tanımam Senden Başkasını diyecek.

tanımam senden başkası dedik ve şimdi dilerseniz yine güzel bir şarkı dinleyelim. Kimin sesinden olacak bu güzel şarkımız da? Esmer Ay'ın sesinden olacak. Unutama Beni şarkısı da 1974 yılında çıkmış bu güzel şarkı. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim sevgili arkadaşlar.

Evet sevgili arkadaşlar, güzel şarkımızı Esmeral'in sesinden dinledik ve şimdi de yine güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Ve bu şarkımıza Hürel grubunun ünlü şarkısı Bir Sevmek Bin Defa Ölmekmiş adlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim ve bu şarkıda 1974 yılında çıkmış. Dilerseniz güzel şarkımız size için gelsin.

Sevgili arkadaşlar ve şimdi Behiye Aksoy'un seslendirmiş olduğu Bir Garip Yolcu adlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim ve bu şarkının da tarihi, yayın tarihi 1972 ve hayırlı dinlemeler diliyoruz sizler için.

Dostlar ve bu güzel şarkımızı da dinledik ve bizlere ayıran sürenin de sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu güzel pazar günü yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte güzel nostalji şarkılarımızı da dinledik. Ve son şarkımız da Baha'nın sesinden olacak. Canım sevgilim diyecek ve bu şarkıda 2000 yılında sevgili müzik sevenlerle buluşmuş. Dilerseniz son şarkıyla, bu güzel şarkıyla size veda edelim. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Haşit Şabi güçleri dosyasına önem verilmesi, en iyi sağlık hizmetleri ve bakımın sağlanması talimatı verdi. Dışişleri Bakanlığı son depremde hayatını kaybedenler için Endonezya hükümeti ve halkına taziyelerini iletti. İçişleri Bakanlığı divaniyede aranan bir şüpheliyle çıkan çatışmada bir subay ve bir görevlinin yaralandığını açıkladı. Güvenlik medya ağı hükümetin güvenlik kararlarının birleştirilmesi ve askeri gücün devlet çatısı altında toplanması için çalıştığını belirtti. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı Başkanı Ammar el-Hekim, silahların devletin elinde toplanmasının anayasal ve dini mercilerin talebi olduğunu belirtti. Ulusal Güvenlik ve Gümrük Birimleri, Musul Barajı kontrol noktasında kamyon trafiğinin akışını hızlandırmak için çalışmalarını güçlendirdi. Necef'e bağlı Mişap'ta bir otomobilin halk kahvesine dalması sonucu 8 kişi yaralandı. Lübnanlı yerel kaynaklar, İsrail'in ülkenin güneyindeki Ali Et-Tahir bölgesine hava saldırıları düzenlediğini belirtti. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'daki varlığından sorumlu olduğunu belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı, İranlı pilotların alıkonulduğu iddiasını yalanladı. Pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Libya'nın Zaviye kentindeki elektrik santraline insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Yemen'deki Moka Limanı, Husilerin son günlerde düzenlediği saldırılarda 25'ten fazla füzenin hedefi olmasının ardından ticari ve denizcilik faaliyetlerini askıya aldı. Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Amerika'ya Afganistan'daki büyükelçiliğini yeniden açma çağrısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı 12 saat içinde Rusya toprakları üzerinde 180 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Amerika'nın Indiana eyaletini etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sellerde en az 5 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

Türkmenlerin Wirak'ın radyosu. Burası müziğin sesi. Burası Türkmen FM radyosu. Burası Türkmenlerin sesi. 90.1 Türkmen FM radyosu Kerkük içinde sizinle.

Evet efendim, herkese mutlu, hayırlı akşamlar. Bugün İstekler programı ile karşınızdayım. Şöyle bir değişiklik yapmak istedim. Programa aslında tam 4'te başlamam gerekiyordu. Ben 58'den başladım. 2 dakika daha dayanamadım efendim. Çabuk ruhluyumdur, severim. Hemen şöyle dedim ki moralimi yerine getirecek sevdiğim bir şarkıyla başlayayım. İstekler programında bugün ben Merve Kalay'ı sizlerle olacağım efendim. 90.1 frekansından Türkmen FM'den sizlere hayırlı mutlu akşamlar diyeceğim. Hazedir Savuz WhatsApp'tan mana arayasız açıktır rakamımız. Yani Hazedir Savuz Seleşah'a muhabbet edağın. Buyurun efendim, hem anilerimize işidağın hem de radyomuzda muhabbet edağın. İndiden bizi dinleyen herkese diyağın hoş gelipsiz, sefalar getiripsiz. Şaşırma ama beni şimdi dinleyenler, ara sıra böyle sürprizler yapacağım size. Efendim sabahlara o kadar alışmışım ki hani enerji dolu şarkılar falan vermeye. Tabi bu fırsatı kaçırır mıyım? Hafiften böyle başladım. Bir tık da olsa dedim ki güzel şarkılar vereyim. Duygusal şarkılar. Hepsi güzel ama bugünkü bir başka. Mendil'den Telafer'e kadar öncelikle tüm Türkmeneli'ye, daha sonra bizleri yurt içinde ve yurt dışında dinleyen tüm dinleyicilerimize, elbette ki site üzerinde dinleyen herkese merhabalar diyoruz. Şimdi çok severim. Sagopa Kajmer'i acayip severim. Bir Kamuran Akkor ve Sagopa Kajmer düeti dinleyelim. Bir ateşe attın beni. Rap sevenlere gelsin. Hafif bir sıcaklık değil, böyle kavurucu. Irak sıcağından. Nedendir bilinmez, insanlar akşama doğru ya da mağriba doğru diyarın böyle bir isyankar halinde olurlar. Tam o hallere uygun şarkılar sizler için hazırladım.

Ya şu kadının söylediği bir şarkı bana söyleyin ama kötü olsun. Ya ne güzel şarkılar söylüyor. Bu yaşta birçok gencin dijital alanda böyle yapay zekayla bombaya düştüğü dönemde yıllara meydan okuyan sesiyle, şarkı aşkıyla Kamuran Akkor'un seslendirdiği şu şarkıya bakar mısınız?

Mesajlarınızı bekliyoruz. Hapımız mesajlarınızı mesaj. Ne oldu? Bir dakika. Pardon. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Bir dil sürçmesi yaşadık. Aman aman, nasılsınız bugün? İyi misiniz? Ben bugün inanmayacaksınız. 9.30'da uyandım. Ve gün yeni aydı benim için. Kafam yeni açıldı. Aslında şarkı dinlediğim an açılıyor da. Abi ben zamanında Sagopa Kajmer'in Baytar şarkısını nasıl dinlemiş, nasıl eşlik etmiş insanım ya.

Şimdi evet, bugün duygusal mod açık diye hareketli vermeyeceğimi sananlar beni çok üzerler. Sadece böyle sizlerin sevdiği bir tık böyle akşamları özellikle de duygusal seviyorsunuz diye başladık. Sonra mouse benim elimde, playlist benim elimde. Ha, ben belirleyeceğim, hayır olur mu öyle şey, listeyi diyorsanız hay hay mesaj atmanız yeterli olacaktır. Emredersiniz. Efendim, telefon numaralarımızı tekrardan yadınıza salmak istiyorum. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizler arayabilirsiniz. Eğer de istirsal WhatsApp'a ses atabilirsiniz.

Evet, Çağla. Çağla'yı hareketli şarkılarla biliyoruz. Bu düet çok güzel olmuştu. Fakat artık hareketlenelim mi? Ne dersiniz?

0: Evet efendim, hafiften efkarlandık. Aslında şarkılarla efkarlanmak güzeldir. Neden biliyor musunuz? Psikolojik olarak insana iyi gelir. O an söylersiniz ve psikolojinize bu iyi gelir. Artık bitti. Şimdi bir hareketlenelim.
1: Seni ver, seni ver,
0: seni vermem ellere. İbrahim Tatlıses sizler için 2-2-4 eder desin. Şöyle kısa bir eskiye tur atalım.

İmparator dinledik. Şu anda ben Merve Kalay ile İstekler programındasınız. 90.1 frekansından Türkmen FM'den sizlere sesleniyorum. Sesimin ulaştığı, şarkılarımın ulaştığı, frekansımızın ulaştığı her yere, herkese mutlu, mesut akşamlar temenni ederim. Efendim inşallah iyisiniz. Her şey yolunda ve güzel gelir. Temennimiz bu yönde de. WhatsApp'tan normalden bizleri aramak istirsaviz, telefonlarımızı, mesajlarımızı bekleriz, isteklerimizi bekleriz. Şimdi sırada Işın Karaca, seni sevmeyen ölsün desin. Ben bunu sizlere armağan ederim. Sizi sevmeyen ölsün efendim, olur mu? Hepiniz çok kıymetlisiniz, hepiniz çok azizsiniz manim yanımda. Özellikle de benim dinleyicilerim.

Bunu Ebru Gündeş de demişti. Birçok sanatçımız seslendirmişti ama Işın Karaca'ya bir daha fazla yakıştığını hissediyorum ben.

Telefon numaralarımızı tekrar yadıva salalım. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla edebilersiz programımıza katılasız efendim. Güzel.

Şimdi Neda'nın bir Ömer Danış şarkısı dinliyorum. Bir dinleyicim sabah bunu vermiştim. Dedi ki lütfen tekrar bu manini veresen. Muhammed kardeşimiz demişiydi. Fakat bilmirəm indi eşidir bizi eşitmiri. Umarım eşidir. Dedi çok eskiden eşidirdim bu manini. Adı hiç aklımda kalmayıbdı. Sən çalanda o yadıma güzel anılar gidişdi. Mən de dedim ki, o zaman arkadaşımızın anısını indi belki eşitiri canlandırağın.

Abi çok seviyorum ya. Sözleri aşırı iyi değil mi? Bir roman havası var, isyan var. Sevginin böyle yani o sevgi duygusu nasıl? Hani pişman da olsam evet seninle evleneceğim, evet bu işin sonu evlilik olacak diyen tatlı bir isyan değil.

Evet efendim, sesimizin ulaştığı her yere hayırlı akşamlar. Nasıl gidiyor, iyi gidiyor mu? Vallahi ben çok eğleniyorum, yemin ederim. Sabahları zaten program veriyorum. Ama böyle akşam vakti, ne bileyim, eskilere falan gidiyorum. Hani sabahın bir stratejisi vardır, ona uymak zorundasındır. Ama akşam uymazsın ya. Yaparım bilirsin. Şimdi bir Ebru Gündeş vermek istiyorum. Fakat bu Ebru Gündeş çok özel birine, birilerine armağan. Çok sevdiğim kardeşlerimden, mesai arkadaşlarımdan, dostlarımdan, canlarımdan ikisine armağan ediyorum. Biri Ahmet Tisini kardeşim. Kardeşim, seni çok seviyorum. Uzun süredir radyoda bir şarkı böyle sana özel çalınmadığını düşündüm. Kendisinden rica ettim. Beni dinlerken sana bir şarkı armağan etmek istiyorum. Eğer yapabilirsen. Razı olsun, Allah razı olsun, kırmadı beni. Aynı zamanda efendim onun yanında da şimdi şöyle çok böyle uğurlu biri var. O bizim uğurumuz. Bu şarkı özellikle ikisine armağan olsun. Ahmet Terzioğlu'na. Canımın canısın. İkiniz de çok aziz, çok kıymetlisiniz benim yanımda. Bu şarkı ikimize özel armağan olsun. Yaparım bilirsin. İnsanın sizin gibi güzel dostları olursa ne der? Bir dakika. Olmaz. Ne der? Şöyle diyer.

İkinize de armağan olsun, sizlere ve ailelerinize armağan olsun efendim. Baş tacısınız. Ara sıra sürçülisan edersem affola, çünkü her şeye aynı anda bakıyorum. Bir tadını çıkarmaya çalışıyorum anın. Bir telefonlara bakıyorum, bir diğer taraftan mesajlara bakıyorum. Bayağı şu anda şurası yoğun geçiyor benim için. Ne yapalım, neyse. Sizin için katlanırım şekerim.

Efendim dinleyicilerimiz şaşırmış. Hayırdır, neden akşam beni dinlemek güzel değil mi? Aşk olsun, neden bu kadar şaşırdınız? Yapacağım, ara sıra böyle sürprizler yapacağım, merak etmeyin. Bir gün sabah diyeceğim hello. Bir gün akşam diyeceğim hello. Belki bir gün gece bile, ansızın bile yayın açabilirim efendim. Şöyle değişiklik olsun. Yıllar sonra gelmişiz değil mi? Bu kadar da şımartalım kendimizi, kendi evimizde. Evet, Melike Şahin ortak desin. Dünyanın en güzel şarkılarından bir tanesi benim için. Bunu dinlediğim bir an vardı. O an asla unutmuyorum. O an bu şarkı çıkmıştı. İlk dinledim onu radyoda. Ve o an bir olay yaşandı. O olayla birlikte zihnime kazındı bu şarkı.

Evet efendim, güzel şarkılarımızla devam ediyoruz. Şu anda neler yapıyorsunuz? Bana acilen yazmanız lazım. Ben ne yapıyorum? Bakın şimdi ortam nasıl? Mikser var, iki bilgisayar ekranına şu anda bakıyorum. Kendi telefonumla ilgileniyorum. Diğer taraftan efendim karşımda radyo telefonu var, tablet var. Bakın hayal edin biraz. Ekranda bin türlü dosya açık şu anda. Ama enerjim. Övün beni, övün. Günde kendinize bunu yapın. Öv beni öv. Birine, sevdiğiniz birine söyleyin, tamam mı? Çok iyi geliyor bak.

Arka fonda Ceza çalıyor. Beynimin bir köşesinde. Ne alaka? Ama çalıyor. Radyo laneti gibi bir şey bu. Efendim, bizleri şu anda çaylarını kahveleri elindeyken, hani yudumlarken, çayını kahvesi yudumlarken bizi dinleyenler var, ya da soğuk kahvesini şöyle buz gibi soğuk kahveyi yudumlarken bizi dinleyenler var, afiyet olsun. Ya da kimileri şöyle hamburger falan yiyordur diye tahmin ediyorum. Afiyet, bal şeker olsun, kan olsun, can olsun efendim.

Bak şimdi kafamın arka fonunda ne çalıyordu az önce? Ceza. Şimdi ne çalıyor? Coşkun Sabah. Bir adım atsaydın sana. Beynimde yaşanan çelişkiye. Yetişim bir böyle şey yoktu yani. Sarar.

için bana diyorsunuz ki hem eski hem yeni şarkıları ver, denge tutur, biz öyle seviyoruz. Sizi kıracak değilim. Beynimin arka fonunda çok tuhaf şarkılar çalsa da, müzik sesleri gelse de, beynim şu anda çelişkede de olsa yine sizleri kıramam. Sizlerin isteği benim için çok önemli. Şimdi bir istek gelmiş. Vallahi o şarkı abi çok saçma, onu çalamam. Belki birazının şöyle nakarat kısmını veririm. Ama bütün halini veremem. Onunla ilgili bir anlaşma yapalım, tamam mı?

Eskilere gidiyoruz. Gülşen'in çizgili pijama giydiği, henüz çok da ünlü olmadığı klibini hatırlayanlar beni anlayacaktır ya, zamanlara. Şimdi Necati, ben bunun hemen ardından şöyle güzel bir türkümanca versem, bir de üstüne sizinle beraber eşlik etsem, nece olur? Çılgınca ve güzel olmaz mı?

Nasıl ama kandırdım sizi. Bu bir Arapça şarkının müziği bu arada. O girecek sandınız değil mi? Ya ben öyle ters köşeler yaparım ya.

İhsan Cuma'dan bir şarkı istiyorum ama hangisi seçemedim. Bir yardım ya. İhsan Cuma'nın kankaları neredeler? Yardım etsinler bana.

sesi fullesem eğer uyarım beni. Çünkü yüksek sesle şarkı dinlenmeyecekse neden var? İçine ata ata ne hale düştün, tuta tuta çatlaya. Ama yine de mikserde kontrol etmeye çalışıyorum. Fakat bazen bakıyorum ses seviyesini bayağı aşmışım. İçine ata ata. Siz beni ufaktan uyarın lütfen. Şöyle bir WhatsApp'a göz atalım. Çekilme hadi hadi söyle de kurtul bundan, kura kura kurudum. Bir arkadaşımız yazmış. Esselamu aleyküm, aleyküm selam. Buraya kadar okuyabilirim. Mesal he, mesal nur. Kalan yok.

şimdi mesaj için destek alacağım, merak etmeyin. Karar veremedim. En sonunda dedim ki İhsan Cuma'dan güzel bir şarkı dinleyelim. Klasikleri arasında yer alan güzel şarkı. Hepimiz madem seviyoruz.

Arkadaşımız bizlerden Muhammed Salim'in sesine bir mani sildi. Vermeye çalışacağım. Şimdi isimleri de okuyacağım. Merak etmesin. Hazedirsa bize telefon edebilirsiniz.

Ahmet Benne ve Ömer Muayyet hayranlarına da bu manimiz gelmiş olsun efendim. Eğer eşidirlerse de bizi İhsan Bey'e, Ahmet Bey'e ve Ömer'e de saygılarımızı yollayalım, sevgilerimizi yollayalım. Türkmen FM'desiniz efendim. Mikrofonunuzun başında Merve Kalay'ı var. 90.1 frekansından bizleri dinliyorsunuz. Şu anda İstekler programındasınız. Bütün tarzlardan şarkılar dinliyoruz. Bu arada altını çiziyorum. Duygusal isteyebilirsiniz. Sabah değil. Ben bir Mabel vermek istedim. Havalar sıcak. İki hafta sonra yavaş yavaş serinlemeye başlayacak. Şimdi yaz günü hepimizin derdi neydi? Çok sıcaktı, yanırıq, kavrulluq. İndi kış günü de başlarıq, çok sağlıqdı. Doyuruq, ayaqlarımız ağırıq. Falan filan. Bu oldu şey. Birinin saçı lüldü, birinin saçı düzdü. Lül saç, diğer saçım düz olsun. Düz de diğer lül olsun.

o hesaptan oldu. Nedir siz böyle dögim? Neyse, bakalım indi sırada ne manisi olsun. Ben size seçenekler diyeyim, bakım aklınıza gelen bir mani var mı? Mert Demir akşama çok güzel gider. Ne dersiniz? Bir tane Mert Demir dinleyelim, ekleyelim şöyle.

Bu arada Edis'in son konserinde yaşanan olayı gördünüz mü? Edis, Rafet Erroman klasiklerinden birini söylüyor. Yalancı Şahidim o şarkını söylüyor. O esnada da bir dinleyicisiyle göz göze geliyor. Ve tesadüf eseridir ki bu an videoya alınıyor. Ne kadar güzel, ne kadar böyle samimi. Nasıl desem, an o kadar güzel yakalanmış ki. Bir anda şarkı tekrardan popüler oldu tabii ki Edis'in sesinden. Bende uzun versiyonu yok. Sadece Instagram'da var ve çok kısa. Ama isterseniz Rafet Erroman'dan dinleyebiliriz. Ne dersiniz?

hasretin aşkı. Ben sizlere o ambiyansı madem anlattım, şöyle bir versiyonunu buldum. Fakat ne kadar hani temiz bilmiyorum. Bir dinleyelim mi, ne dersiniz? Sizlere özel veriyorum bunu. Edis yorumuyla bakalım beğenecek misiniz? Eskiden aşklar Rafet Erroman'la yaşanırdı. Şimdi aşklar Edis'le yaşanıyor. Zaman eski şarkıların bu kadar tekrar gündeme gelmesi ne kadar güzel. Konserden alıntı. O yüzden hiç çekinmeden siz de sanki o konserdeymiş gibi eşlik edebilirsiniz.

şu soruyu soran çok oluyor. Hiç Arapça bilmiyor musun? Hayır, bilmiyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. Mesajlar için biraz öğrendiğim oldu ama o kadar ileri seviyede değil. Bir de okuyabiliyorum ama yanlış yapmaktan korkuyorum. O riske girmemek için okumuyorum. Ve merak ediyorsunuz, biri Arapça konuştuğunda anlıyor muyum? Hayır, maalesef anlayamıyorum.

Şimdi beğendiniz mi bu yorumu, yoksa ben hayır Rafet Erroman'dan severim, sevmem öyle başkası söylemesin ya, kalsın onun eseri olarak diyenlerden misiniz? Şimdi Muhammed Salim isteği var idi. Bir ona işi dağın, sonra kaldığımız yerden devam edin.

Ne çabuk 43 dakika oldu ya, yayındaymışım 43 dakikadır siz değerli dinleyicilerimle birlikteymişim. İnanın bakmasam hiç haberim olmayacak, sanki 5-10 dakikadır yayındayım. Yani anlayacağınız, o kadar güzel geçiyor benim için, keşke hiç bitmese. Şimdi bu şarkı istekti. Ben de sizler için bir şarkı çalayım. Arapça olsun bu sefer. Ne dersiniz?

kadar. Benden çok bilen. Evet, şimdi ne dinleyelim? Melek Masso dinleyelim şimdi. Sizler için çok güzel bir şarkıyı seslendirsin. Yeni türküyle biliriz biz bu şarkıyı. Ama şimdi Melek Masso da demiş ki ben de bir seslendireyim. Yakışmış bence de. Bir dinleyelim mi? Gün olup

hangi şarkı aklıma geldi biliyor musunuz? Çok severim eski bir şarkı ama yeni versiyonuyla, yeni haliyle. Derya Ulu'dan dinleyelim. Bir dakika, aynı ambiyansı vermem lazım. Olmadı, durun. Şimdi oldu. Sözümü bitirdikten sonra hemen girmesini istedim. Ama bilgisayar biraz benimle küçük bir inatlık yaşadı. Desek daha doğru.

Ya bir şarkı arıyorum. Programı bitireceğim. Bulmadım, bulmadım. Sinirim bozuldu. Ama şimdi buldum. Şimdi Keloğlan filmlerini hepimiz izlemişizdir. Bir dakika, madem programı bitireceğiz. Şöyle bir tatlı bir şarkı istedim. İzniniz olursa elbette ki. Rayman, Aykız.

0: Bir dakika, versiyonu değiştireceğim, tamam mı? Daha iyi bir versiyonu var. Onu dinleyelim. Ne dersiniz? Yapalım mı bu çılgınlığı? Ha, bu özü de işte.
1: Peki para olayı söyle.
2: Ya ben kim olacak?
0: Madem Keloğlan dedik, bu versiyonda onun da sesini duymuş oluruz. Ne dersiniz?

Bugün efendim eşim de benim misafirim. Hoş geldin. Filmler konusunda kendisi bana yardım ediyor. O yüzden teşekkür etmek istedim. Eğer sizlere bir film anlatabiliyorsam onun emeği sayesinde. İyi ki varsın.

Bazen bazı şarkılar unutuluyor. Daha doğrusu unutuyorum. Radyo işi biliyor musunuz nasıldı? İki gün ara verseniz birçok şeyi unutursunuz. Kelime manasında, şarkıların kelime manasında. Ama bu şarkıyı unutmadım. Unutmam çünkü çocukluğumuz bu şarkılarla, bu filmlerle geçti. Eskiyi yad ettiysek efendim, son şarkımızla sizlere elveda demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Yarın sabah buluşalım. Benden bu kadar ama güzel bir playlist sizlerle. En son şarkım da Zerrin Özer, Basit Numaralar. Tamam.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

bir de dönen girim gevluda kalım kalbu atışı kimin ben de derve salım istemem evlenim senden başkasını alır.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

kimselere güvenmiyorum. Kafam karışık, aşık olamıyorum. Elimde değil acımın hafiflemesi. Neden bu kadar acıdır aşkın içimiz?

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Halif Ali Zeydi, Haşit Şabi Güçleri dosyasına önem verilmesi, en iyi sağlık hizmetleri ve bakımın sağlanması talimatı verdi. Dışişleri Bakanlığı son depremde hayatını kaybedenler için Endonezya hükümeti ve halkına taziyelerini iletti. İçişleri Bakanlığı Divaniye'de aranan bir şüpheliyle çıkan çatışmada bir subay ve bir görevlinin yaralandığını açıkladı. Güvenlik medya ağı, hükümetin güvenlik kararlarının birleştirilmesi ve askeri gücün devlet çatısı altında toplanması için çalıştığını belirtti. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı Başkanı Ammar el-Hekim, silahların devletin elinde toplanmasının anayasal ve dini mercilerin talebi olduğunu belirtti. Ulusal Güvenlik ve Gümrük Birimleri, Musul Barajı kontrol noktasında kamyon trafiğinin akışını hızlandırmak için çalışmalarını güçlendirdi. Necef'e bağlı Mişap'ta bir otomobilin halk kahvesine dalması sonucu 8 kişi yaralandı. Lübnanlı yerel kaynaklar, İsrail'in ülkenin güneyindeki Aliyetair bölgesine hava saldırıları düzenlediğini belirtti. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'daki varlığından sorumlu olduğunu belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı, İranlı pilotların alıkonulduğu iddiasını yalanladı. Pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Libya'nın Zaviye kentindeki elektrik santraline insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Yemen'deki Moka Limanı, Husilerin son günlerde düzenlediği saldırılarda 25'ten fazla füzenin hedefi olmasının ardından ticari ve denizcilik faaliyetlerini askıya aldı. Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Amerika'ya Afganistan'daki büyükelçiliğini yeniden açma çağrısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı 12 saat içinde Rusya toprakları üzerinde 180 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Amerika'nın Indiana eyaletini etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sellerde en az 5 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بالاهتمام بملف جرح الحشد الشعبي وتوفير أفضل الخدمات الصحية والرعاية لهم. وزارة الخارجية تعرب عن تعازي العراق إلى حكومة وشعب إندونيسيا بضحايا الزلزال الأخير. وزارة الداخلية تعلن إصابة ضابط ومنتسب خلال اشتباك مع مطلوب في محافظة الديوانية. خلية الإعلام الأمني تعلن أن الحكومة تعمل على توحيد القرار الأمني وجعل القوة العسكرية تحت مظلة الدولة. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مطلبا دستوريا ومرجعيا. الأمن الوطني والجمارك يعززان انسيابية حركة الشاحنات في سيطرة سد الموصل. إصابة 8 أشخاص بحادث سير بعد اقتحام سيارة مقهى شعبي في المشخاب بمحافظة النجف. مصادر محلية لبنانية تفيد بأن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة علي الطاهر جنوبي البلاد. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد أن حزب الله يتحمل مسؤولية الوجود الإسرائيلي بلبنان. وزارة الخارجية القطرية تنفي احتجاز طيارين إيرانيين وتؤكد العثور على رفات أحدهما. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محطة كهرباء في الزاوية الليبية. ميناء المخا اليمني يعلق عملياته التجارية والبحرية بعدما تعرض لأكثر من 25 صاروخا في هجمات شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية. وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي يدعو الولايات المتحدة إلى إعادة فتح السفارة الأمريكية في أفغانستان. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 180 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. مصرع 5 أشخاص على الأقل جراء عواصف شديدة وفيضانات اجتاحت ولاية إنديانا الأمريكية خلال الأيام الماضية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Düşman FM Uydu Radyosu sunar. Yedi günde bir. Hazırlayan ve sunan Muayet Boyaksı, kumanda masasında ünit malı yapan Üstad Ali Zanalı Zahtır. Akşamız hayırlı olsun değerli ve kıymetli aziz izleyenlerimiz ve Facebook sayfasıyla bizleri takip edenler. Bilavusta için Türkman FM Uydu Radyosu 7 günde bir programı her hafta pazar günü saat 9'da sizinle canlı yayında olmaktadır. Tabii her hafta birbirinden değerli misafirler masamıza davet etmektedir. Bu hafta çok değerli ve kıymetli bir ünlü ses sanatçısı bizimle misafirdi. Eğlenceler bezacı, toylar bezacı ve şenlici. İşte bugün 7 günde bir programının aynen şenlici olacaktı, bezacı olacaktı. O da Mehmet Kaya. Diğerimizden hoş geldin.
1: Hoş bulduk Muayet abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Önceden sana, sonra ekibuva, sonra Türkmen Elinin Radyosu FM'ine, bütün çalışanlarına, yürütmenine, Ali Can kardeşimize ve bütün burada çalışanlara hepimize sonsuz şükranlarımı iletirim. Tabii biz bu ev dolayısıyla, bu yerimiz dolayısıyla dünyanın o bir ucuna kadar sesimizi yetişir. İnşallah. Hepsinden teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Çok sağ olasın. Biz her zaman diyarık, seni oradan da konuşuruz. Mehmet Kaya o sanatçılardandı ve o başka diğer sanatçılar da aynen bu vasıftadılar. Hiç bizler kırmazlar. Her zaman teklif etmişik özne bizi kırmayıptı. Hemen davetimizi kabul edipti. Biz teşekkür ederiz Mehmet Kaya'dan ve diğer sanatçılardan. Tabii bura Türkman FM Uydu Radyosu bizim yerimizde, sizlerin yeridir.
1: Dedim bizim yer.
0: Zaten bizim programlar sizlerle güzel olur. Biz ortak olduğumuz zaman her şey güzelleşir. Her neyi paylaşsak o güzelleşir.
1: Şekerden gelsin. Türkmen eli demek bizim her Türkmen'in evi demek. Türkmen'in her evinde bulunu, Türkmen daha her burada bulunu.
0: Bas bir önemli bir nokta var. Ben çok programlar konuşuram Kaya Baba. Tamam biz diğer kapımız açıktı herkese. Ben. Ama onun yanında bir önemli bir nokta var. Yok herkes bir denenin kabiliyeti yoktu. Bir denenin sesi güzeldi. Bir dene koyduk müptedi, tiyenci başlayıptı. O gelecekte kapımız açıktı. Biz dediğimiz zaman Türkmen FM Uydu Radyosu herkese kapısı açıktı. Tabii kabiliyetli olanlara, yetenekli olanlara o kabiliyet var özünde. Sanatta, edebiyatta onları burada davet etmek.
1: Ben burada sana bir güzel katılmak isterim. He. Bu yani sanat diye konuşalım. Hem sanatçı diye.
0: Tabii biz bugün hem sanattan konuşuruz, hem edebiyattan
1: konuşuruz, hem de tiyatrodan da konuşuruz.
0: İnşallah.
1: Bazı birbiri mesele nerede? İsteri sadece çıksın televizyonda gözüksün. Yani fark etmir. Mahalli işlerden uydu işlerini fark etmir.
0: Doğru.
1: İsteri bas çıksın gelsin yani mesela bunu dünya çapında gördüler.
0: Doğru, o farka var
1: mıydı? Bir şeye tam markasına yetişemezsek kusura bakma yani çıkmağı bize zarar verir. Biz yarın yurt dışında görenler yoksa o bir dünyada Türk dünyasında biz görenler sanat uzbuydu siz o.
0: Doğru.
1: Ondan yani bunu anlatmak istedim.
0: Tabii onun yanında da yani sen bir başkan yardımcısı olarak Sanatçılar Birliği'nde.
1: Evet.
0: Orada da aynen bu fikirde siz. Yani elbette. Tamam o kapıda herkese açıktı. Ha. Bütün sanatçılara ama aynı kabiliyeti olanlar.
1: Gelsiler, ögrensiler, yaslar buraya.
0: Tamam.
1: Biz onda biz yardımcı olduk.
0: Ha ama evet. Onun yanında da bir teyze diye bazı kimseler var. Yani diyelim ya bunu %100 ulaşıptı. Koy diye %50 ulaşıptı. Biz bir programda çıkartsak, siz sanatçı birliğine çekse özün, daha fazla maneviyat üstüne koyulur. Belki o %50'ni %100 eder.
1: Valla biz her vakit demişik, kimde kabiliyeti var? Bak bazı devreler de var, gelirler yani, ögürenmek için, yani kaderimizce işleri yaparak. Çünkü özü bilsem biraz sıkıntı var, biraz şey var. Ama kaderimizce işleri bizde kusur koymar gözleriden. Her kim gelirse hoş gelip o bizimdeki o bütün milletin yeridir.
0: Allah razı olsun. Her kim sanat yolunda ədəbiyyat yolunda, bu millətin yolunda, milliyyətçilik yolunda hər kim çalışır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun özünə.
0: Mən bir kez istəyirəm rutini qırım. Məhəmməd Qaya təbii bəllidir Türkmen yerində. Ünlüdür, hər kəs tanır, özüm məşhurdur. Bəs zənnedirsən bu 5-ci dəfədir, 6-cı dəfədir Məhəmməd Qaya programımıza dəvətdir. Onun yanında da yəni neçə il oldu Sarı Ali? 11 yoxsa 12 il oldu? 12-ci ildir. Bəli. Yəni hər vaxt yadımızda sən, hər vaxt şeydəsən. Bəs istəyirəm bu gün bəzi fərqli sorular sorum sənə.
1: Bəli.
0: Məhəmməd Qayanın neçə bacısı var, neçə qardaşı var, neçə evladı var, oğlan, qız? Mənim, bəli, qısaca aslında belə.
1: Mən bir qardaşım var, məndən böyük qardaşım doktordur. Doktor Hüseyin qardaşım.
0: Burdan sevgimiz,
1: sayğımız, sayğımız özdə 5 bacım var. 3 oğlum var. Elhamdülillah.
0: Bu
1: kadar yani 5 bacım da var. Bacım da uşaqlar hepsi haraşdır, hepsi evlərini bilək çoxur. Mən hiç küçükləriydim.
0: İyidir, insanın, yani koyduk insanda bir qarizi var.
1: Bəli.
0: İnsana en yaxın kimdir? Qardaş, bacı, nənə, eşi, evladı, qardaşı. Yani yaxın olan kimdir?
1: Nənə. Nənədən başqa kim yaxın olan?
0: Nənə.
1: Kimsə yaxın olmaz.
0: Nənə üzərinə nə yazıbsan?
1: Nə yazmamışam?
0: Nə yazmışam?
1: Hər şey yazmışam.
0: Bir dənə bir xoriyyət lağdım, belə çox mütəəssir olsan özünə, çox.
1: Valla, var bir xoriyyət, az iki xoriyyətlarımdan bir dənə. Nənə yanar, yedirtim.
0: Nənə yanar.
1: Nənə yanar. Həm qızsın, həm oğlansın, yandıysa.
0: Nənə yanar.
1: Nənə yanar. Başqa kimsə, heç kimsə yanmaz nənədən ayrı.
0: Məni istədi nənəm.
1: Bəli.
0: Başım üstədi nənəm.
1: Bəli.
0: Ah dedim, can demədi. Bildim xəstədi nənəm.
1: Tamam.
0: Təbii, mən nə heç bir soruya girdim. İstəyirəm bir mövzu var, istəyirəm o mövzuya girim.
1: Bəli.
0: Tabən insana bəşəriyyənin kamil qrizasında nənə hər zaman qutsaldır. Nənə hər şeysdən özdə gəlir. Bəlkə babadan da özdə gəlir. Onun yanında baba da çox yorulur.
1: Çox, təbii, təbii.
0: Nənə yorulduq qədər baba yorulur. Amma insanın qəlbinə, ürəcinə, doyusuna yaxın nənədir. Bir məsələ yadıma düşdü. Mən bu ömrü ulaşdım, bu məsələni Harun Rəşid üzərinə tənsib olmuşdu. Belə eşitmişdim. Amma dünən istədim təkid olum. Hələ acaba bu Harun Rəşid çıxdı bəzi fluklolarımız var, bəzi rivayələrimiz var, bəzi qısalarımız var. İşte zil bə zil ulaşınca bizə tənsibi ayrı başqa kimsələrə tənsib olub. Məsələn, bir bəstə bir 50 il sonra Məhəmməd Qayanındır. 50 il sonra bizim torunlarımızın torunu məsələn.
1: Bəli.
0: Deyər məsələn, bu Əli bəyə aiddir.
1: Bəli.
0: Amma bunu sorsav, araşdırsav, arasav, tarasav, gəlsəv tarixə, biləsən Məhəmməd Qayan.
1: Çıxar.
0: Hə, mən o qısanı eşitmişdim. Harun Rəşidə tənsib idi. Bəs çıxdı Harun Rəşid dəqi.
1: Bəli.
0: Zəngiz xana tənsibdir. Amma qoy mən eşitdiyim kimin istəyirəm o məsələni sələşim. Harun Rəşid qasıra girərkən özü həkiyası baxır qasırın öcündə bir arada oturub yığılır. İşte bilsən Harun Rəşid özüdür, adamlardır, həkiyası kəmi girək içəri, deyir orvad niş yığılırdı, çağırır mənim sözü. İşte adamlar gəldi, deyir sən Harun Rəşid istəyir. Nənə nə et yığılsan deyir. Deyir nəcə yığılamam. Sən yarın farman çıxardıbsan, hüküm çıxardıbsan, oğlumu, kişimi, yani eşimi, qardaşımı idam edəcəksən. Deyir, mən bu yığılamağı vaxtdan şəhər, mən çox üzüldüm sənə. Bir dənəni af edəcəkəm. O seçənək səndədir. O seçənəki sənə verəm, bir dənəni af edərəm bu yığılamağı xatir için, qasırımın qapısında da oturmağı xatir için, mən səni boş döndərim. Və ixtiyar yanı odadır. Naxsın. İşte arvad başlar düşünməğə. Bilsən, orada olanlar hepsi bir-biridən pıçıllamağa başlar.
1: Bəli.
0: İndi oğlun deyər, indi qardaşın deyər, indi eşin deyər. Neysə, bir kərtə deyər, deyər qardaşım istəyirəm, affə edəsən.
1: Bəli.
0: Deyər, tamam, qardaşı affdır. Bəs səbəbin sələ mənə. Nə üçün oğlu demədi, nə üçün eşin demədi. Dedi, oğlum yerinə, yarın bir gün mən varam, başqa bir oğul
1: oğlam
0: gəli. Eşim yerinə də başqa bir yer gəldi.
1: Tamam,
0: bəs qardaşım yerinə qardaş gəlməz.
1: Tamamdır.
0: Yəni, insana ən yaxın olan kardeşti. En aziz olan kardeşti. Nene de azizdi, baba da azizdi, bazısı da azizdi. Bes kardeş kimin yar olmaz. Yani bir, bizim bir atasözüm. Bağdat kimin şehir olmaz.
1: Kardeş kimin yar olmaz.
0: İşte kardeş. Ben neyse bu konuya girdim.
1: Doğru düşün.
0: İsterim o horiyatları hazırsa. Ben senin teklif ettim.
1: Hazırdı.
0: Murat kardeşimiz bir taksim alsın.
1: İndi başlayalım ona.
0: İndi ben isterim onu ile başlayalım. Sonra tamam. Giririk maillere giririk. Olsun. Sohbetimize giririk.
1: Olsun ben hazırım.
0: Ha, kardeş üzerine. Kardeş. Biz bu horiyatlarımız armağan olsun. Bir sen Kaya babam. Bizim Irak içerisinde, özellikle de Kerkük içerisinde o kadar kardeş cömen var. O kardeş, o kadar kardeşi şehit olubdu. Kardeşi bu torpa uğrayıca. İster iller önce ta indiye kimi, bugün kimi.
1: O kadar
0: kimi.
1: Da var kardeşinden inciyip.
0: Tamam, o da var.
1: O da o var. Da var. O da var.
0: Her kaidenin bir şadı
1: tabii.
0: Var. O inciyen şeydeki, amdeki, geneldeki. Herkes yani, az oğlu, o az oğlu, %1 oğlu. Biz o fer'i şeylere girmeyelim.
1: Bela.
0: Biz kardeş üzerine horiyatları tamam. Bir taksimden her kim kardeşin kaybedipti. Özellikle de benim bir arkadaşım var. O da buradan sevgimiz, saygımız.
1: Saygımız
0: Yaşar Büzok, bilmem naksı devlet tadı valla. Ona armağan olsun, onun yanında da her kim kardeşin kaybedipti, ona da armağan olsun.
1: Tamam, olsun.
0: Senden başlayalım. Ben seni dinlerim sonra.
1: Kardeş oxu. Yazdığım kardeş oxu. Kardeş oxu, yazdığım kardeş oxu. Düşmanım bu dünyada yemezsin kardeş oxu. Vallahi düşmanım bu dünyada. Yemezsin kardeş oxu.
0: Duman menem. Dağları duman menem. Hal barbad yaman menem. Göz yaşım kana dönüp. Kardeşim gömen menem.
1: Kardeş saydım. Dağ üstte kar, taş saydım. Kardeş saydım, dağ üstte kar, taş saydım. Gevlüm pek her geleni, özüme kardeş saydım.
0: Duman sardı başımı, sel etti gözyaşımı. Duman sardı başımı, sel etti gözyaşımı. Alem koz kurban eder. Ben isen kardeşim.
1: Kardeş kaldı. Doyanda kar, daş kaldı. Kardeş kaldı, doyanda kar, daş kaldı. Babam öldü kardeşim, bas adda kardeş kaldı. Babam öldü kardeşim, bəs adda kardeş kaldı.
0: Küstüm beleden günden, hal barbad eden günden. Küstüm beleden günden, hal barbad eden günden. Dünyam cehennem olup, kardeşim geden günden.
1: Kara daştı, çaldığım kara daştı. Kara daştı, çaldığım kara daştı. Kardeş var sene bildi. Kardeş var kara daştı. Valla kardeş var sene bildi. Kardeş var kara daştı.
0: Say bir ki üst düşmedi. Yapmadı sus düşmedi. Say bir ki üst düşmedi. Yapmadı suç, düşmedi. Kardeşim şehit düştü, dilimden iz düşmedi.
1: Kardeşi var, dağların kardeşi var. Kardeşi var, dağların kardeşi var. Menden üzün döndürüm. Dəgişim kardeşi var. Kardeş bir gün kapımsa desiler kardeşi var.
2: Kardeş bir gün kapımsa deseler kardeş var.
0: Çağırdım erte yaşar. Geç kal mürvette yaşar. Kardeşi ölen kardeş yaşasa dertte yaşar.
2: Sağdı kardeş. Koyunu sağdı kardeş. Sağdı kardeş koyunu sağdı kardeş. Bizim için hastalaşı arvatsın sağdı kardeş. Valla bizim için hastalaşı arvatsın sağdı kardeş.
0: Ne çölgele başımı, ne de sil gözyaşımı. Ezel tez aldı menden bir aziz kardeşim var.
2: Kupartım mevum kardeş, göz usevum kardeş. Kupartım mevum kardeş, göz usevum kardeş. Geç sorgunun özünden, bak tanır evum kardeş. Geç sorgunun özünden, bak tanır evum kardeş.
0: Vur anım, ah saatim.
2: Vur anım.
0: Vur anım. Halım Yusuf halıdı, kardeşimdi vur anım.
2: Kardeş işim, düzmüşem, kardeş işim. Kardeş işim, düzmüşem, kardeş işim. Alem yanıkta şişer, sen koydu kardeş işim. Alem yanıkta şişer, sen koydu kardeş işim. Bir gün var yarın yok ham, haraptı kardeş işim. Valla bir gün var yarın yok ham, haraptı kardeş işim.
0: Selavun öcredene, kıydılar baş bedene. Selavun öcredene, kıydılar baş bedene. Yüz dost yüz yer yaramaz, bir kardeşi gelene.
2: Kardeşleri kabladı kar, daşları. Kardeşleri kabladı kar, daşları. Üzü Yusuf üzüdü, gevli de kardeşleri. Vallahi üzü Yusuf üzüdü, gevli de kardeşleri.
0: Dostumun reyi geldi, masaya meyi geldi. Dostumun reyi geldi, masaya meyi geldi. Kardeş harap da olsa kardeşe iyi geldi.
2: He, tamam. Kardeşanlar, keflanı kardeşanlar. Koyun kardeşim gelsin. Bes derdim kardeşanlar.
0: Öç de geldi. İşimi öç, dek, eli. Öç de geldi, işimi öç, de geldi. Kardeşimin torpağı oğlumdan öç de geldi.
2: Allah, yaşadım ağzı olsun.
0: Çok sağ ol Kaya.
2: Teşekkür ederim, sağ ol.
0: Armağan olsun. İnşallah becendiler bu xoriyatı.
2: İnşallah.
0: Ben Hazretim bugün xoriyattan başladım. Mehmet Kaya hem edebiyatçıdır, hem de sanatçıdır, hem de oyuncudur tiyatroda. Hani dedi, özden dedi, bugün sanattan da konuşuruk, edebiyattan da konuşuruk, tiyatrodan da konuşuruk. Şimdi bir havamızı daha çağın, bir besteye girer, bir o güzel sözün bir şeye çıkar, ondan sonra sohbetimize devam edelim.
2: Bu beste sözü bestesi bana aitti. Yalancı, yalancı, çok yalancı. Deme yalan bilmem, yok. Yalancı.
0: Haydi, tabii her şair bir yazdığı bir şeyin bir olayı var. İster hıyaldan olsun, ister hakikattan olsun. Bu yazdığı şiirin hıyaldan yoksa hakikattandır.
2: Bugün içim, koy günen.
0: Bugün içim.
2: İçerim böyle dolup koy töküm bugün içim. Daha sorma benden ne olum ne olmayayım. Koy boşaldım içim derken onda da malum eder. Bilirsen ne?
0: Her gün içim.
2: Her gün içim.
0: Gel yokla.
2: Her gün içim.
0: Her gün içim. Ben gözüm sarhoşuyum, istemez her gün içim.
2: Ben de içerim derken bir gün
0: boşaldım. Yalan baba tök içerim derken tök.
2: Aleyhisselam.

0: sağlık. Ulaqo sağlık.
1: Sağ olun.
0: Mal mülküm talan oldu.
1: Bəli.
0: Gerçəklər.
1: Yalan oldu.
0: Yalan oldu. Mənimlə yəni içən dost. Meytarım çalan oldu.
1: Allah, eşadı vaxtı olsun.
0: İşte yalanın ömrü kısadır. Yalan da tez keşf olur.
1: Tutulur.
0: Tez tutulur. Yani o yalancı kimseler ne kadar mahir olsalar, ne kadar...
1: Hela bir gün düşeriz.
0: Hela bir gün düşeriz.
1: Mesela bak buradaki dikkat etse o çok atasözleri kullanmışam burada. Daha ev uyansa, yalancının ev uyansa daha kimse inanmaz özde. Bir de burada vay bu yalanın ev uyuksın. Çok hakikat değil. Ah yalanın ev uyuksın. Bir de o içinde. Bir de kalbu da fikri de yalan açılmış. Bu da yani bula, bu şilesen koydu bu gevlin balası.
0: Ha bir de gözüm gözü de yalan diysem.
1: Ha gözüm gözü şey de yalan.
0: Göz göze yani gözüm gözüne bakır yalan diye.
1: Yalan diye. Böyle gözüm
0: gözüne. O kadar züratlıdır.
1: Bunları burada kullanmışım yani bu yazdı.
0: Göz göre göre gözüm göze. Ağzı sağ güzel vasıflar içinde. Beste de özgündü. Söz de özgündü. Yani sen bundan dolayı Aduqqaya baba kurdu yoksa?
1: Söz, beste yani yazmağı da, bestelemeği de okumağı da üçünü de yaparım.
0: Yani ondan evvel baba da girdi.
1: Yok, 2018'den sonra oldu.
0: 2018'den sonra.
1: 2018'den sonra.
0: Evlat diye o zaman baba oldu.
1: Evladım gelende baba oldu.
0: Bilmem, o zaman yani hangi tarihteydi? Kazım oldu. 2018'de baba oldu sanatta.
1: Yani böyle yazmak başladı, yazmak.
0: Ama evlat diye baba o zaman oldu. Hangi tarihteydi?
1: Ha, şey yani... 2000 senesinde. 2000'de.
0: Neydi Kaya? Evlilik. Elf-i adetle hoştu. Hayat hoş geçer yoksa sevmekten hoş geçer.
1: Bence evlilik elf-i adetten daha güzeldi. Bence. Sevdiği o alınca o çok azap çekesen. Evlenenden sonra o rating düşersen de. Kimden sorursa o sor. Her CEO bir evlenenden sorsa bak hasar ritingi düştü. Yani o kalma ama yok. Bir örfü adetten alsa
0: ondan sonra aşk
1: ondan sonra sevmek fazla olsa yakın olsa uz bir güzel sevmek daha güzel olur bence.
0: Peki bu yazdılar ve kimin üzerine?
1: Benim sorma. Benim defterim doldu. Bunları geseleştim. Belki 3 gün program edelim burada.
0: Edarık manamız yok. Sağvacınıza var yani. Ağzına sağlık Kaya. Yani biz bir mezah için bu şeyler konuşuruz. Sadece biz horiyat, ma'ni kahir, yalancı, gam, kahir, yas,
1: şu an. Abi zuruf geçer işte, adam başından. Yani bazı şeyler ben indi bu son yazdıklarımda bazı şeyler var el başımda yazdım. Keram bizi de özü bilsen şairi tutanda daha yakasını salmaz. Ben de yakam salmır daha. Gece gündüz yazarım.
0: Kardeşimiz köprüden Mehmet Berber sanatçımız yazıp selam aleyküm. Sık selamım kardeşim Mehmet Kaya Baba'ya. Hoş geldin programı
1: hoş
0: yazıptı.
1: Buldum. Çok sağ olsun.
0: Bir de Aziz Ustad Moya çok sağ olasın. Sık selamım Ali Mullaoğlu'na bir de Murat Kalali. Sizler için selam gönderipti.
1: Sağ olsun Mehmet Berber.
0: Bir de kardeşimiz Umit Kazanç yazıp selam aleyküm nurahhab ala fennanul kadir ve arzu minhu en yukarrır hadil koryat malak. Zaten biz hepimiz kardeş üzerine dedik. Sen naks koryat bilmirem kaziyetsen. Ben yani okurum da bas kaya da bilmez naks koryat
1: kaziyetsen.
0: Eğer bilmir yazıp kaziyet. Zaten koryatla hepsi kardeş üzerine dedim. Eyad Nazım kardeşimiz.
1: Saygımız
0: kurmanımız. Yazıp iyi akşamlar bütün arkadaşlara. Mehmet Kaya, hoş gelip, saygılar, selamlar. Ali Mulla ve Murat Kalali ve güzel saygılar, kardeş Muayel Boyakçı, saygılar. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederiz. Bir de Mehmet Beber yazıp, ben de babayam, şair beste, çağır bir de çağırtı ya.
1: Kaya bak, baba, alet asf edebili.
0: Böyle yazıptıdır, ben de babayam.
1: Tamam, Murat.
0: Sen nasıl alet asf
1: edersin? Valla 6-7 deneyde tarif etmişik. Tamam Murat? Sazla ya, üttü yani. Yani çok kuvvetli olma ama birlik de hapsinden birlik bunlar. Nay çağlık, saz çağlık.
0: Mesela Murat, buna nasıl programı evvel Kaya Babuzan'ı selaştı mı?
1: Hoy selaşsın, boyun azad olsun.
0: Onu yoksa...
2: Hapsi paran var, bana söz paran var.
0: İnayet sen...
1: Vallahi yalan diyor. Allah'ın çok yalan diyor. Bak sen bak bir yalan
0: Bilsen bazı şeyler var. Hani biz diyoruz Arap köçenli kardeşimiz. Kız bebeği de diyorlar.
1: Bu öldürürler mani. Akı sen bil misin?
0: Bas bana geldi valla kaya tamamdı. Bana geldi tamam.
1: Vallahi yok böyle diyor ki Kur'an. Bu var. Bu var. Bunun din imanı bana şahs atmaktı. O da indi oturup oradan üzgün. Bas burada çıkmasın. Hesim sehleriz diyarı. Bas, diğeri.
0: Bas kaya baba. Bas Murat Kalal'daki. Bas ben görürüm. Herkes sana şahs atar.
1: İşte neydi? Bu da şahsım.
0: Oturur Yunus Tütünsü sana şahs atar.
1: Hapsi. Ali Benna, Yunus
0: Ali Benna, herkes sana. Adil Kala,
1: bilmem.
0: Yani kızmağı hoşlarına geldi.
1: Ya kardeşim ben kızarsam biraz kızarım. Dögerim şarı şaba katarım işte sonra bir de zükütü olan ben iyiydim. Ben de seviyorum Zahran kardeşimdir.
0: Dünya Baru, Mustafa Kayababa.
1: Bale.
0: Yazıp selamun aleyküm iyi yayınlar. Üstün başarı dilerim. Saygım, hürmetim hepsinizde. Eyvallah, çok sağ ol, teşekkür ederim. İşte oğlu da sana izler.
1: İzler ha, izler.
0: Eydi, sen Kaya Baba dedik, edebiyat,
1: oyuncu. O lakabım kavzuyum.
0: Baban lakabı kaldırıp, bak bilin nedirimiz. Hala akıttı ağzımda.
1: Bilin nedirimiz, o lakabım kavzuyum.
0: Çok, Allah uzun ömürler versin.
1: Selamlar, evuz uşağı olsa klasın. Yani.
0: Evlilik hayatı, ben her zaman yani, tebrik ederim seni. Sen iyi bir babasan.
1: Elhamdülillah olsun.
0: Evladı da terbiyeli.
1: Babamız iyi babaydı. Onun için biz de gerek
0: yani olan. Bir haçet var, diğer kazana ne koysak çemseye
1: var. Çemseye var, babamız iyi babaydı.
0: Sırada ne şarkı var, onu dinleyelim.
1: Sırada...
0: Biz şimdi sana şer satsak...
1: O yüzden ben hak ederim, ama gel oturum. Bir Hicaz'dan bir beste var. Bunun sözü Muhammed Kasım'a aitti. Muhammed Kasım'a aitti. Bunu zamanında 2021 senesinde bazı işler var dedim. Bunu böyle de okuyak. Tamam dedi. Necim,
0: yani sen besteledin
1: özü. Yok özü kamil verdi bana.
0: Söz beste Muhammed Kasım'a aitti.
1: Muhammed'e bas işte bazı şeyler var idi. Doğru dedim Mehmet bunu böyle eder. Tamam adam yani şey etmedi. Ha. Uyduk güzel oldu.
0: Sen okudun.
1: Hem bir şile 2021.
0: Dinleyelim özü.
1: Rahatsız edin. Ortada yiyelim. Yürüm.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

bir de demez girim gevluda kalım Hele bu atışı kimin ben de derve çalım İstemirem evlenim senden başkasını alım İstemirem evlenim senden başkasını alım Seni sevan bu gevli hayıf kırıp at uyar Nalet o güne gelsin mani ya da sat uyar

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Kimselere güvenmiyorum. Kafam karışık, aşık olamıyorum. Elimde değil acımın hafiflemesi. Neden bu kadar acıdır aşkın içindesin?

Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1. Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.